0: düşünüyorum ya dedi söyleyici.
1: Nine four two, where are you at?
0: At Jefferson, I think it's over.
1: 10-4.